0: Evet, işte sar.
1: İyi kolaylıklar.
2: Ben form yapıyorum.
1: Throughout 4 unit 1 US 3, Alpha response, 86 year old female. Severe leg pain.
2: EMS 1.